0: Gua kan kita cuci.
1: Berapa hari? Berapa hari? Berapa hari kang
0: sudah cuci?
2: Cuci? Kau ya ipo?
3: Kau yo?
2: Iya kan minga.
3: Cuci cuci.
4: Iya cuci nasi. Acha
0: agri acha cuci kau.
3: Acha ipo. Wah hal terus kau ni.
1: Cukup kan?
2: Mama, no. Mama, no. Let's go. Come on, get your man. They're
5: going to
6: touch you. Come on, you're not going to touch you. I'm not going
7: to touch you.
2: I'm not going to touch you.
8: Etse mi şaka bu kaşın Allah'ını.
2: Ne kadar yirik ne? Kamil tan hoş bak ne? Bakıyo.
6: Kim bir tane çok? Deyken ne bu?
2: Bırak be! Bırak be! Bırak be! Kim bir anayi?
6: Ne diyor lan?
2: Yürüyekka, mika yo, agisto, mika ağabey sağlıktı.
6: Kim için de mesmeyi de sağlıyor, hansı meyde sağlıyor?
2: Kim bir abla o şükür ki tonayi.
6: Bence bir gün ipo arakam ne?
2: Ata çengire. Yolunu kaçıyor lan. Deyiyak ya, ata çengire.
6: Ata çengire. Ya var.

0: Bir kan ya. Kan ya. Nere kıçacak ki? Kan ya. Kan ya. Çok güzel ha.
1: Hey, ne yapıyorsun bu?
2: Şer abi.
3: Hey kardeşim. Hey,
4: hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey.

0: These birds are not ordinary pigeons, but they are bird athletes that are being trained in preparation for the race in Busan.
1: Bu yıl 35 bin euro final birincisinin ödülü. Toplamda 135 bin euro ödül dağıtılacak. Yani final 1'e de ödül var, finalin 150.sine de ödül var ama kademeli olarak düşüyor. Burası resmi bir kurum. Yani vergisi, her şeyi, faturası, her şeyi var yani.
0: Owners would send in pigeons that showed potential from when they were very young, making the owner confident that their bird would beat out the others in international competitions. During the first 15 days, all birds are quarantined, vaccinated, and closely monitored. The birds will then enter a training system consisting of flying practices, following a feeding schedule, and respond to whistles used as control signals. During the competition, the birds are released thousands of kilometers away. Their goal is to fly back to the original racing field that they remember as their home. Each bird has a microchip embedded in its leg. Once the bird arrives in the stable, the system will instantly send a notification to the owner, which will inform them that their bird has returned. The average speed of a racing pigeon ranges from 90 to 110 kilometers per hour. But over the years, as world temperatures have risen, even an increase of just 1 degree can have a drastic effect on the competition. So the organizers have adapted by reducing the length of the flight and by assigning greater importance to caring for the birds much more closely.
1: Yarışmamız final yarışı 505 kilometre. İlk olarak antrenmanlara 1 kilometreden başlıyoruz. Kademeli olarak 5, 10, 20, 50, 70. 70'ten sonra ilk yarışımız 105 kilometre. Bu aynı zamanda aktivasyon yarışı oluyor. Yani şu demek, 105 kilometreden gelen kuşları katılımcılar aktif etmek zorunda. Sonrasında işte yine 155, 192, 365 bu şekilde gidiyor. En son final yarışı Yozgat, Saraykent'ten salıyoruz. Oradan buraya ilk gelen kuş da birinci olmuş oluyor. Zaten kuşların hepsinin ayağına çip de takıyoruz aynı zamanda. Benzing sisteminden. Kuş kümese girdiği anda kuş sahibine de mesaj gidiyor. İşte sizin kuşunuz geldi. Şu dakika, şu saniyede içeri giriş yapmıştır diye de mesaj gidiyor.
0: For this year's competition, Aykut's racing field can accommodate 2,800 birds. The organization is also part of an association that sends pigeons to compete on international platforms.
1: Şu kuş kazanabilir ihtimali yok. Hepsine eşit bir şekilde bakıyoruz. Geçen yıl 420 katılımcı 15 ülke katıldı yarışmaya. Bulgaristan'dan Sunay Niyazi birinci oldu. Yani burada bütün kuşlara amaç zaten bu. Burada bütün kuşlara eşit bir şekilde bakıp eşit kulvarda yarıştırıp en iyisini ortaya çıkarmak. Biz de aynısını yapıyoruz. Hepsine öyle ayrımcılık olmaksızın hepsine aynı şekilde standartlarda bakıyoruz. İyi olan kazanıyor. Zekasını kullanabilen kazanıyor yani.
0: Once the competition

0: comes to an end, the bird keepers will gather to celebrate. They will also hold auctions for their star racing birds. In some cases, birds that did not win championships are actually auctioned off for higher prices.
1: Cost a little.
2: And a six pack.
3: Six pack. กล้ามเนื้อ
2: ใช
0: ่ One competition season lasts up to 5 months. The owner of the racing field must dedicate a period of many months to build up trust with the birds. This shows that bird racing isn't just a sport, but a profession that is truly born from love.
4: Bu duruma geleceğimi yok. Evet, onu düşünemezdim çünkü şartlar çok zordu bizim için. Biz aslen ben Ardahanlıyım. Oradan buraya ailem gelmiş. Burada hiçbir şeyimiz yok. Geçim şeyi daha zordu. Ben şişe cam fabrikasında işe başladım. Orada durumum biraz daha iyileştikten sonra bu tesisi kurdum. Bu tesisi de kurduğumda hiçbir şeyim yoktu yani, hep borçtu. Ama şu an çok şükür çalışanlarımız var yani.
0: For some people, pigeons are merely seen as a nuisance, especially with the noises made as signals during training sessions, which can disturb the neighbors. So keepers must bear the responsibility to the community by properly setting boundaries in pigeon management. In Turkey, those who devote themselves to pigeons tend to be seen as strange. It may be difficult for them to find a wife, since parents don't want their daughters to be with someone who doesn't have a secure standing in life. But in this day and age, some bird keepers have acquired dependable streams of income by turning their birds into commercial property.
5: Güvercinlerin beslendiği alanlarda güvercin kahveleri olduğu zaman güvercin satışları, güvercin alışları ve sembolik olarak hediye amaçlı bir katkıda bulunmak amaçlı. Yani bir güvercin besleyenin güvercin olmaz ama bir çift, iki çift güvercin hediye etmek, kuşları ona takdim etmek ve çok maddi değerlerde satıldığı için bu yüzden insanların topluluk olarak bir araya gelmesi toplumda genellikle oluyor yani. Yardımlaşma ve dayanışma adı altında.
6: Peki abi, mesela hiç oldu mu böyle para ihtiyacı olduğu için sattığın güvercin oldu?
5: Evet, mesela bir defasında kendi kız çocuğum, evliydim, kızım hastaydı. Acil para ihtiyacım oldu, bankaya gittim, işlemler şeye gelmedi. Acil ilaç almam gerekiyordu. Hemen bir çift güvercinimi acilen sattık diye şey ettim. Satıp parasıyla o hastalığa giden ilaçları falan almayı, tedaviyi karşıladım yani.
0: When we see a man sitting quietly next to a bird cage, there is no way of knowing what goes on in his mind in solitude. The pigeon next to him may have provided him with great comfort and nurturing. For some, the pigeon isn't just a pet or a sporting bird. The pigeon has woven together friendships between fellow bird lovers who are in love with the pigeon as if it's a soulmate that is deeply missed in absence and indescribably connected in closeness.
7: Kuş açtır.
8: Güvercinler benim için bir sevdadan da ötedir.
9: Güvercin bir sevdadır.
10: Kuş aşktır, sevgidir.
11: Benim için güvercin huzurdur.
12: Güvercinler bence bir yaşam biçimidir.
13: Güvercinler hayatın kendisidir.